Darin hınar gibi bir yere vermek yarın kurtarayım. Ay baba bir yere vermek yarın kurtarayım. Hadi hadi hadi darin yarın kurtarayım. Hadi ni yarın yarın kurtarayım. Hadi yarın yarın kurtarayım. Kira yu kuni tabarın ete unar kurtarayım. Para du huni yu kamara verin kuni tabarın ete

ne bunu şeyler kurban diyenin ağlam. Bağlandı çıkır uladı yendiki. Şiitan uğlandı sürüye yendiki, taylandı araka yendiki. Vay tamana.